0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

ağlar ben biliyorum. Bana gözyaşları değil kendisi lazım. Bana gözyaşları değil.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum. Hesabım
3: şifresi 14 15 11.
5: Kızından puan kazandınız.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11.
1: Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Sen Adıyamansın. Türkülerine güneşin ilk ışıkları vurur bir dağ başında. Kuşların şahin olur, uçar kaleden kaleye. Ayrılıkların altın yüzük düşürür suya. Ya da bir gurbet kuşu olur, gölbaşı istasyonundan yol alır uzak şehirlere. Amansız sevdaların bir mektup yazdırır Urfalı kızına. Sen Adıyamansın. Ekinlerin altın sarısına döner ovalarında, oyunlarında alın teri sergilenir, sevdalarında utangaç bir mahcubiyet. Davullarından coşku, kemanlarından hüzün dökülür yüreklere. İçli ezgilerinle ölümsüz bir zamansın. Her gönülde bir türküsün. Sen Adıyamansın, Adıyamansın.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde sürdürülen Tazelenme Üniversitesi faaliyetleri kapsamında Doğanın Kadim Bilgeliği Arıcılık başlıklı uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Programın teorik bölümünde Ziraat Fakültesi Akademik Personeli Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülvarış tarafından Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda arıcılığa dair temel bilgiler verildi. Eğitimin uygulama aşaması ise Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit'in aralığında gerçekleştirildi. Bu bölümde katılımcılara kovan açımı, ilkbahar bakımı, arı ürünleri, oğul verme süreçleri, arıcılık ekipmanları, bal sezonu ve bölge bitki florası hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz su.

Yançı sırtta, Kama belde, Martin omuzda, Halil Efe, Pehlivan Ağa, Gördes kızı Makbule ve Kaymakam Ethem Bey.

Bir sabah sesler geldi doğudan. Hayırdır Allah? Gördük ki yüz geri etmiş. Seyirdir düşman, seyirdir Allah. Kıran koduk, çil yavrusu gibi dağıttık. Vurduk vallah. Ve kurtuldu demircimiz, erdik murada. Tarla tokat, dağ taş hür. Dünya varmış, dirlik varmış dünyada. Gördük, bin şükür.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

ağacak. Bekle de gör, karşı duran fırtınalar yola açacak. Bekle.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği saati.
1: Kamu spotu.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
4: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.
5: Lösem.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Marmara Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: İçimde şarkı bitti.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdülbaki Arif Efendi'ye yer vereceğiz. Şair ve hattat olan Osmanlı alimi Abdülbaki Arif Efendi, 1633 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Medrese tahsilini tamamlayıp mülazemet aldıktan sonra bir müddet Harameyn evkafı katipliği yapmış ve 1665 yılında İstanbul'a medrese hocalığına tayin edilmiştir. Abdülbaki Efendi önce Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'ya, sonra eniştesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya intisap ederek onların yakın ilgi ve yardımlarını görmüştür. Vazifelerinde başarı gösterdiği için süratle dereceleri yükseltilmiş ve 16 yıl farklı medreselerde çalışarak müderrislik hizmetini tamamladıktan sonra 1681 yılında Selanik kadısı olmuştur. 1687'de Bursa kadılığına, 1692'de Mekke payisiyle Kahire kadılığına tayin edilen Abdülbaki Efendi, 1697'de İstanbul payesini almasının ardından İstanbul kadılığına getirilmiştir. Kadılık görevinin bitmesiyle önce Anadolu, sonra da Rumeli kazaskeri olmuş ve 80 yaşındayken 1713 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Son zamanlarda malının üçte birini hayır işlerine vakfetmiş, ölümünden sonra da damadı Eyüp'te onun adına bir medrese yaptırmıştır. Divan sahibi bir şair olarak Arapça, Farsça ve Türkçe şiir söylemeye kudreti olan Abdülbaki Efendi, kelam, ahlak, siyer gibi dini ilimlerle sarf, nahiv ve belagatte de devrin önde gelen alimlerinden biri olduğunu ispatlamıştır. Hat yazmayı Mehmet Tebrizi'den öğrenerek zamanının imadı kabul edilecek kadar iyi bir talik hattatı olmuş ve birçok murakka ile kıta yazmış, ayrıca kitap istinsah etmiştir. Devrinde inşa edilmiş birçok eserin kitabesini yazdığı tahmin edilen Abdülbaki Efendi'nin o yıllarda kitabelere imza atma geleneği yerleşmemiş olduğundan bu nevi yazıları bilinmemektedir. Aynı zamanda musikide ilim ve pratik bilgi sahibi olan Abdülbaki Arif Efendi yaptığı bestelerle bu sahada da devrin üstadlarından biri kabul edilmiştir. Ancak ilmi muhiti sebebiyle bu yönüyle az tanınmış ve eserlerinin birçoğu unutulmuştur. Bununla beraber güfte mecmualarında bazı besteleri zikredildiği gibi özellikle edebiyatımızın ve dini musikimizin en güzel eserlerinden biri olan Miraciyesi ise devrinde çok tanınmış, günümüze de intikal etmiştir. Abdülbaki Efendi bu eserinin her yıl Miraç Kandili'nde Eyüp Camii'nde okunması ve bu esnada davetlilere şeker, şerbet, öt ve amber ikram edilmesi için bir vakıf yapmış, böylelikle eser uzun yıllar bu şekilde okunmuştur. Bunların yanı sıra edebiyat, sarf, nahiv ve ilmi kelama dair birçok eserle bazı tercüme ve şerhler yazan Abdülbaki Efendi, ayrıca bu ilmi sahalarda da pek çok talebe yetiştirmiştir. Bugünkü programımızda Abdülbaki Arif Efendi'ye yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'e gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.
0: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, bir konuşmaya denk geldim. Türkçeden bahseden bir konuşma. Açıkçası bir konuşma ama esasında bir yergi. Türkçeye dair bir yergi. Türkçeyi yergi. Yeriyor, küçümsüyor, basit buluyor. Yetersiz görüyor, kısır buluyor. Efendim, Türkçe, Arapça ve Farsça başta olmak üzere birçok dilin istilası altındaymış. Zaten kendi başına da dağarcığı çok ama çok darmış, sınırlıymış falan filan. Değerli dostlar, dünyada hiçbir dil öz, katıksız, saf değildir. Her dil başka dillerden kelimeler almış ve başka dillere kelimeler vermiştir. Hayat harekettir. Hareket etkileşimdir. Etkileşim alışveriştir. Alışveriş zenginliktir. Bir medeniyet, bir kültür, bir millet böyle oluşur. Bir toplum kendine ait değerleri, hasraları, hassasiyetleri koruduktan sonra diğer milletlerin dillerinden, kültürlerinden, birikimlerinden elbette istifade edebilir. Buna sınır koymanın imkanı da olmaz zaten. Ne demişiz? Dil yaşayan bir organizmadır. Değişir ve gelişir. Türkçemizde kendi öz kelimeleriyle beraber, başta Arapça ve Farsça olmak üzere yüzyıllarca diğer dillerden istifade etmiş, kendine zengin bir dağarcık oluşturmuştur. Biz daha 100 yıl öncesine kadar bir imparatorluktuk. Türkiye Cumhuriyeti 3 kıtaya hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesidir. Dolayısıyla kullandığı dil de hükmettiği milletlerin kültürlerinden istifadeyle, imbiğinden damla damla süzülerek oluşmuştur. Böylece kuşatıcı, zengin, tatmin edici, güçlü bir lügate sahip olmuştur. Demem o ki, öz Türkçe üzerinden dil değerlendirmesi yapmak, engin, zengin, koca bir tarihi müktesebatı yok saymak demek olur. Konu buraya kadar geldi efendim. Tarih dedik, kültür dedik, dil dedik, birikim dedik, Türkçe dedik ve az önce bütün bunları tek bir kelimeyle ifade ettik. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Bir kelime kullandık az önce. Koca bir tarihi müktesebatı yok saymak dedik. Müktesebat kelimesini kullandık. Nedir efendim müktesebat? Dilerseniz bu kelime üzerinden devam edelim kelime hazinemize. Efendim, müktesebat kelimesi Arapça bir kelime. Kelimenin kökünde kesb kelimesi var. Kesb, elde etme, kazanma, kazanç demektir değerli dostlar. Genelde kesbetmek şeklinde bir yardımcı fiille kullanırız. Ciddiyet kesbetmek deriz mesela. Gene aynı kelimeden türemiş iktisap kelimesi vardır ki edinme, kazanma, elde etme anlamlarında kullanıyoruz. Aynı zamanda hukuki bir terimdir ve mülkü iktisap veya haksız iktisap şeklinde kullanılır. Yani mülkü kendi üzerine almak ya da mülk sahibi olmak anlamlarında. Ayrıca giysi, kıyafet anlamlarında kullandığımız kisve sözcüğü de kesb kelimesinden türemiştir değerli dostlar. Ve kisve ile aynı anlama gelen kisbet de aynı köke mensuptur. Ve efendim, gelelim şimdi müktesebat kelimesine. Buraya kadar anlattıklarımızdan da anlaşılacağı üzere müktesebat, elde edilmiş olanlar, kazanılmış olanlar, çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar ya da edinilen, kazanılan bilgiler demektir. Yani efendim, bir dili oluşturan şey sadece kelimeler değildir. Geçmişten günümüze iktisap ettiğimiz örf, adet, din, davranış, etkileşimler, kültür, coğrafya, siyaset, edebiyat, değerler, inançlar, birliktelikler, yani koca bir müktesebattır. Bu müktesebatı elemeyi de bilelim, ele almayı da, elde etmeyi de, eleştirmeyi de. Ama asla ve kat'a yok saymayalım. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz dünyanın her yerinden radyo.adıyaman.edu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Yaş var gözlerimde biliyorum anam. Hava yine kırmızı, kan kokuyor buralar. Mertebem şehit olacak, biliyorum anam. Ağlama sakın, ağlama sakın gül güzel anam. Unutma, şehitler Allah katında diridir anam. Şehitler Allah katında diridirler anam.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

0: tüm sağlık çalışanlarımızla her zaman yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
2: Beden dilinin aslında şimdiki modern psikolojide özellikle insan beyninin nasıl çalıştığı anlaşıldıktan sonra beden dilini daha çok duygu dili olarak tanımlamak daha şey haline geldi. Yani duyguları da ölçebilmeye başladık artık. Yani insanın ilişkilerinde pozitif psikoterapinin 3 ayağı var. Normal terapilerde bir insanın hastalıklı düşüncesini, duygusunu, davranışını alıp onu düzeltmek gibi, yani sıfırı, eksiği sıfıra getirmek hedeflenir. Ama pozitif psikoterapide kişinin psikolojik savunmaları güçlendirilir, kişilik gücü artırılır ve o kişinin psikolojik savunmaları kendi kendine hastalığı yenmesi sağlanır pozitif psikoterapide. Vücutta bir hastalık varsa bağışıklık sistemini kuvvetlendirip hastalığı yenmek idealdir. Vücudun kendisi yenmesini sağlamak. Yani ideal hekimlik vücuttaki kendi mücadele mekanizmalarını güçlendirip hastalığı yenmesini sağlarım diye ameliyattan vesaire birçok şeyden şey yaparsın, önlersiniz. Bu psikolojide de bu psikolojik savunmaları kuvvetlendirmek. Pozitif psikoterapinin 3 tane temel ayağı var. Birinci ayağı duygusal pozitiflik. Yani kişinin duygusal olarak insanlara pozitif bir etkileme gücünün olması. İkinci ayağı kognitif fleksibilite deniyor, yani zihinsel esneklik. Yani olayları inatçı, katı olmamak, yani düşünce katılı olmaması. Üçüncüsü de davranışsal kucaklayıcılık. Böyle duygusal pozitiflik, zihinsel esneklik ve davranışsal kucaklayıcılık bir insana öğretildiği zaman sorunlar kolay çözüyor insan. Bu özellikler olan bir insanda bu beden diline yansıyor. Duygu dili olarak yansıyor kişiye. Ya duygusal olarak insanlarla pozitif olmalıyım tarzında bir inanç seti varsa bir insanın zihninde, düşünce kalıpları, duygu kalıpları varsa, o insanla ilişki kurarken bunu beden diline yansıyor. Nasıl yansıyor bu? Konuşurken ses tonu, eşik altı vurgular, seçtiği kelimeler, beden mimik ve jestleri, el kol hareketleri, hepsi ne yansıyor? Genellikle bu beden dilini öne çıkaran iletişim tekniklerinde bir yanlış yapılıyor. Yani sen işte şöyle durursan özgüven işareti, böyle durursan bu işareti diyor. İş dünyasını ihmal ederek sadece şekilsel, gösterişli, yalancı bir özgüven rolü oynamayı teşvik ediyor. Mutlu rolü oynamayı teşvik ediyor. Duygu dünyasında buna inanırsa kişi ancak duygularını beden diline yansıtarak doğru ifade edebiliyor. İçsel bir şeyi ihmal edip sadece görüntüyü düzelterek beden dili önemlidir, güçlü rolü oyna, özgüven rolü oyna yahut da dürüst rolü oyna gibi böyle sahteciliği teşvik ediyor. Bu tarz, bu iletişim tekniği yanlış bir teknik oldu anlaşıldı şimdi. Kişi inanmadığı bir şeyi yaparsa, o sahte de olsa, karşı tarafın beyninde ayna nöronlar harekete geçmediği için karşı tarafı da ikna edemiyor, güven oluşmuyor. Ya yanlışa inanarak bir kimse anlatırsa karşı taraf o yanlışa inanıyor. Buna samimiyetin nörobilimi deniyor. Neuroscience'ın bir intimacy diye geçiyor böyle. Samimiyetin nörobilimi olarak geçiyor. Bu çerçeve içerisinde beden diline yansıyor. Bunun için beden dilini, duyguların en iyi ifade edildiği organ gözlerdir. Gözler yalan söylemiyor gerçekten. Bir insanla konuşurken bir şey yalan söylese bile çoğu insanın gözü söylediklerini onaylamadığını, sezgisel algılaması olan bir kimse anlıyor onun. Çocuğunun yalan söylediğini anlar hemen. Anlarsınız yani, sevdiğin, bildiğiniz bir kimsenin yalan söylediğini anlarsınız. Beden dili bu nedenle insan ilişkilerinde iletişim kanalları 100 tane ise, iletişim kanallarının içerisinde %70-80'ini iletişimin duygu aktarımı oluşturur. Bu da beden diliyle olur. Konuşma biçimi, ses tonu, eşik altı vurgular, seçilen kelimeler, mimik ve jestler gibi %70'i, %20-30'u söylenen kelimelerdir. Ya da oradaki mesaj, anlam boyutudur, mesajlardır insan ilişkilerinde. Bu sebeple biz, yani insan ilişkilerinde ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemli. Niçin söylediğimiz, nerede söylediğimiz, tüm bunlar hepsi önemli. Nasılı göz ardı ederek hareket edemeyiz. Bu hatta beden dilini biz yeni keşfettik diye sanıyoruz. Mecelle de var bu. Esas mesela önemlidir ama usul önceliklidir. Bu hukukta da tekniktir. 60 gün içinde bir haksızlığa uğradıysan başvurduğun zaman hakkını alabilirsin. 61. gün başvursan esas da haklı olduğun halde süreyi geçtiğin için o hakkını alamıyorsun. Usul öncelikli, esas önemli. İkisini bir arada tutmak gerekiyor. Ben haklıyım deyip yani kalem verirken fırlatarak verdiğiniz zaman usule uymadığınız için reddedilir. Yahut da bir insana, o insana şifa olacak ilacı buldunuz fakat onu ağızdan değil de damar yolundan verdiniz. Hasta ne olur? Öldü ya da felç oldu. Doğru ilaç ama dozu uygun değil. Veriliş yolu uygun değil. Onun için ne verdiğimiz kadar nasıl verdiğimiz de önemli. Ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemli. Bütün bunlar beden diliyle anlaşılıyor. Beden diliyle bir insana, bazı insanlar var çok ağır acı konuşurlar fakat öyle bir dille konuşurlar ki, ambalajlara konuşurlar ki insanlar farkında değildir. Böyle hayır dersiniz o insanlara, hatta evet mi hayır mı dediği anlaşılmaz. Ona espri olarak havet derler. Hayır denir ama evet gibi sunuluyor. Ya adama öyle güzel hayır der ki, mesela bir gelir bir şey ister, öyle güzel muamele yapar, öyle güzel hayır der ki adam el sıkışarak gülerek gider, bir kilometre uzakta ya bu bana benim istediğimin tam tersini söyledi, ben niye ona cevap vermedim der. İşte burada söyleyiş tarzıyla ilgili bu. Havet diyorlar, bu ikiyüzlülük değil işte, bu da politika da değil, bu diplomatik davranmak. Bir insana kibarca hayır diyebilirsiniz. Kafasına vura vura hayır demek gerekmez. Hayır demesi gerekiyorsa. Çocuğunuza mesela bir şey hayır diyeceksiniz. Ses kesin demek var. Ya evladım şu şu gerekçelerle böyledir, bu gerekçelerle böyledir, bunu yaparsak böyledir diye ona değer verdiğinizi hissederek hayır derseniz o kişi daha kolay kabul ediyor. Bu beden dilini kullanarak oluyor. Buna da inanırsanız oluyor. İnanmadan hayır derseniz, böyle durumlarda ya da onun duygularını göz önüne almadan hayır derseniz karşı taraf haksızlığa uğradığını düşünür. Haksız saldırı olarak algılar hayırları. Haksız saldırı olarak algılamaması için ona beden dilini katarak, ikna inandırma yolunu kullanarak hayır demek gerekiyorsa da. İnsan insanla söz diliyle konuşur ama beden diliyle, davranış diliyle anlaşır. Duygu diliyle anlaşır. Davranış diliyle iletişim kurar, söz diliyle konuşur, davranış diliyle iletişim kurar, duygu diliyle anlaşır insanla. Yaratıcı da, Cenab-ı Hak da insanla konuşuyor, her an konuşuyor bizimle. Ama hangi dille konuşuyor? Olay diliyle konuşuyor. Önümüze çıkarken ayağımız takılıp düşmemiz olay diliyle konuşmasıdır.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir, çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Zaman akıp gidiyor. Saat işliyor. Dünya dönüyor ve her gün güneş yüce yaratıcının emriyle doğup batıyor. Karıncalar sıralar halinde azık topluyor ve arılar durmaksızın harıl harıl çalışıyor. Vücudumuzdaki bütün organlar yaratılış gayelerine uyarak bir fabrika gibi çalışıyor. Hiçbir ücret istemeden. Fakat bizler zaman zaman mükemmel işleyişi kesintiye uğratacak yanlış beslenme, bedenini yanlış kullanma veya başka nedenlerden dolayı vücudumuzun bir takım sorunlar yaşamasına neden olabiliriz. Ve sorun yaşayan bölgemiz ağrılarla uyarıya maruz kalır. Ağrıların vücudumuzun imdat seslenişi olduğunun farkında mıyız? Ağrı, vücudumuzun bir yerinde bozukluk olduğunu, tıbbi bir bakım gerektirdiğini ve bu bozuk bölgenin daha fazla tahrip olmaması için o yaranın iyileşmesi gerektiği konusunda bizi uyarır. Ağrıların, vücudumuzu korumak adına konumlandırılmış alarm sistemleri olduğunun farkında mıyız? Ağrılar çoğu kez erken teşhisi sağlayarak tedbir alındığında iyileşme sürecini hızlandırır. Bu, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği bir lütuftur. Bu sebeple ağrıların aslında birer nimet hükmünde olduklarının farkında mıyız? Ağrının bizi uyarma görevi vardır ve tek amacı bulunduğu bölgenin bir an önce gereken tıbbi önlemlerle sağlıklı yapısına kavuşmasıdır. Sorun ne kadar büyük ve ciddiyse imdat çığlığını ağrılarla daha derin hisseder ve duyarız. Böylesine mükemmel bir uyarı sisteminin vücudumuzun her noktasına Yüce Rabbimiz tarafından yerleştirildiğinin farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına, dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba, çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden. Bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda, hüzzam bir peşrev çalıyor uzaklarda. Sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.

0: ben eski dostlara ağlarım. Tutar düşten ellerinizi yanarım.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
5: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemlerini ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Bugün sizlere yüz felci ile ilgili bilgiler sunacağım. Yüz felci toplumda birçok kişinin, hepimizin dönem dönem karşılaşabileceği önemli bir sorun. Adı üzerinde yüz felci, yani yüzümüze gelen ve yüz kaslarımızı çalıştıran, işte gözümüzü kapatmamızı, alnımızı kırıştırmamızı, dişlerimizi böyle gülerken göstermemizi veya ıslık çalmamız gibi bir takım komplike hareketleri, yüz hareketlerini yapmamız gereken, yapmamızı sağlayan mimik kaslarımızın, mimik adalelerimizin felce uğramasına verilen isim. Bu tabii adaleleri gelen sinir beyinden çıktıktan sonra kulaktan geçerek, kulağımızın hemen arkasından kulak kemiğinin içinden geçerek hemen kulak mememizin alt kısmında bulunan küçük bir delikten, stilomastoid foramen dediğimiz küçük bir delikten çıkarak yüzümüze dağılmakta ve çeşitli dallar vererek alnımıza, göz kenarına, kaş bölgesine, yanağımıza, burun kenarına, dudak kenarına ve boynumuza doğru çeşitli dallar verip bu bölgedeki kaslara dağılmaktadır. Ve gelen çeşitli impuls dediğimiz uyarılarla beyinden gelen çeşitli hareketleri bu sayede yapmaktayız. Şimdi yüz felci olduğu zaman ne oluyor? Önce ondan bahsedelim, sonra sebeplerine geçelim isterseniz. Yüz felci olduğu zaman yüzümüzün bir tarafında ne tarafta felç oluyorsa yüzümüzün bir tarafında kaşlarımızı kaldıramayız. Gözlerimizi kapatamayız. Gözlerimizi kapattığımızda o taraftaki göz kapağımız, felç olan taraftaki göz kapağımız kapanmaz. Sadece göz küremiz yukarıya doğru döner ve göz aklarını görebiliriz. Yine dişlerimizi şöyle sıkıp da dişlerimizi gösterelim diye dudaklarımızı güler tarzda veya sırıtır tarzda diyelim bir göstermek ihtiyacı olursa bunu yapamayız. Özellikle sıvı gıdalarda çorba gibi ya da su gibi yahut da meyve suyu gibi sıvı gıdaları tüketirken ağzımızın kenarından yüz felci o bölgede olduğu için tam olarak kapatamayız orayı. Oradan dışarı sıvı kaçabilir. Çorba veyahut da işte su oradan ağzımızın dışına kaçabilir. Rahat yiyemeyebiliriz. Yine ıslık çalmak için dudaklarımızı uzattığımızda o taraftaki kaslarda felç olduğu için tam olarak kapatamayız ve ıslık çalamayabiliriz. Şimdi tabii bu yüz felci sadece görüntüsel değil, fonksiyonel kayıplara da ve sonuç itibariyle de bir takım özellikle gözle ilgili ve ağızla dudakla ilgili konuşma ve beslenme bozukluğu gibi bir takım sıkıntılara yol açmaktadır. Özellikle gözde göz kapağımız kapanmadığı için dış ortamdaki bir takım sıkıntılara, bir takım dış etkenlere işte rüzgar gibi, toz gibi, su gibi bir takım dış etkenlere gözümüz açık kalmakta ve maruz kalmakta ve olumsuz yönde etkilenerek gözümüzde çeşitli sıkıntılar, işte konjüktivit, keratit dediğimiz çeşitli enfeksiyonlar ve zaman içerisinde kalıcı görme bozuklukları gibi durumlar olabilmektedirler. Şimdi yüz felci olan bir kişide bütün bunların sebebi nedir? Bunlara değinelim. Şimdi yüz felcinin çeşitli sebepleri var. Bunlardan en önemlisi, sırayla yukarıdan aşağı inersek, tabii beyin tümörleri söz konusu olabilir. Beyin ve beyincik bölgesinde, beyin sapı dediğimiz beyincik bölgesindeki bir takım tümörler bunlara önemli bir sebep olarak karşımıza çıkmakta. Yine iç kulak yolunda yer alan ve işitme, denge ve yüz sinirinin ortak geçtiği bir kanal vardır. Bu kanalda yer alabilen tümörler, bunlar akustik nörinom diyoruz, daha sıklıkla işitme kaybı, çınlama ve baş dönmesi yapar ama nadiren de olsa yüz felcine sebep olabilmekte. Yine daha aşağılara doğru indiğimizde kulak iltihapları, özellikle kronikleşmiş, senelerdir süren kulak iltihapları yüz felci sebebi olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü yüzdeki bir takım kaslara gelen, yani sinir, yüz siniri, fasial sinir diyoruz buna, Latincesi fasial sinir. Fasial sinir kulak içerisinden bir kanal içerisinden geçer. Eğer iltihap bu kanalın üzerindeki, yahut da tünel gibi düşünelim, üzerindeki kemiği eritip aşarsa yüz sinirine iltihap gelebilir ve burayı iltihaplandırarak felç meydana gelebilmekte. Yine önemli bir sebebi özellikle travmalar, yani geçirdiğimiz bir takım kazalar. Özellikle ülkemizde trafik kazaları çok fazla olmakta veya buna benzer, yine işte düşme, çarpma yahut da darp tarzı kazalar, yaralanmalar çok olmakta. Dolayısıyla yüz siniri çeşitli şekillerde etkilenmekte. Eğer bir travma geçirdiğimizde kafa tabanı kırığı dediğimiz, yani kafatasının alt kısmındaki kırık hattı yüz sinirinin geçtiği tünel üzerinden geçerse yüz siniri olumsuz yönde etkilenip bir felç hali söz konusu olabilmektedir. Bütün bunlar tabii ki fizik muayeneler ve çeşitli yardımcı yöntemlerle ortaya konabilmekte. Yine daha aşağıya da indiğimizde tükürük bezi, özellikle yanağımızın hemen üst kısmında olan, yani kulağımızın, kulak kepçemizin ön ve alt kısmında bulunan parotis dediğimiz tükürük bezine ait tümörler, hele hele bu bölgenin tümörleri kötü huylu olan tümörlerde yüz siniri etkilenip tümör içerisinde kalırsa yüz felci olabilmekte. Tabii ki kimi zaman cerrahi ameliyatlar, operasyonlar sırasında da bu bölge eğer uygunsuz bir şekilde cerrahi yapılırsa, tekniğine aykırı bir cerrahi yapılırsa yüz siniri zedelenebilmekte ve yine yüz felci olabilmektedir. Bir de yüz felcinin sebebini bilemediğimiz, gayet iyi huylu, yani idiopatik dediğimiz ya da Bell's palsy ya da Bell paralisi dediğimiz bir türü var ki bu en sıklıkla karşımıza çıkan tip ve sıklıkla çok masumane bir şekilde gelişmektedir. Örneğin hastalarımız hiçbir problem yok, akşamleyin yatağa yatarlar, sabahleyin yüzü felç olmuş şekilde çıkarlar. Daha önce anlattığımız hiçbir problem, hiçbir tümör, travma vesaire yok ama yüz felciyle kalkarlar. Bu çok son derece basit, en kolay olan ve tedavisi en kolay olan yüz felci tipidir. Hastalarımızın anlatmış oldukları şeylerden, vermiş oldukları bilgilerden bunun Bell's palsy ya da idiopatik dediğimiz gruptan olduğunu derhal saptamak mümkündür. Bu tip felçler kendiliğinden olur ve mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Eğer bir yüz felciyle karşı karşıyaysak, yani akşamleyin yattık, sabahleyin yüzümüzde felç, bir tarafı tutmaz oldu, bir tarafı felç oldu, derhal bir hekime mutlaka başvurmakta fayda var. Bu bir nöroloji uzmanı, yani sinir hastalıkları uzmanı olabilir yahut da kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olabilir. Bu iki grup bunu değerlendirdikten sonra mutlaka, tabii ki altta yatan önemli bir sebep var mı, bunu araştırmak ihtiyacı hissederek bir takım tetkikler yapılabilmektedir. Örneğin bir kan şekerindeki anormal yükseklikler özellikle şeker hastalarında çok olabilmekte. Kan şekerinin değerlendirilmesi, kan sayımının yapılması, bu gibi tetkiklerin yapılması şarttır. Bunun yanı sıra kulaktan geçtiği için tabi kulakla ilgili bir problem var mı yok mu diye mutlaka yüz felci olan hastada bir işitme testi, bir kulak testi ölçüm yapılmalıdır. Onun ötesinde de yine herhangi bir sorun var mı yok mu diye bir mutlaka beyin tomografisi ya da beyin MR'ı mutlaka çekilmeli ve diğer problemler ekarte edilmeli, yani devre dışı bırakılmalı. Sadece etiyolojiye yönelik sonuca ulaşmakta fayda vardır. Bu tip hastalarda tedavi ne yapıyoruz? Genellikle bu tip hastalar, özellikle bez paralisi ise tedavisi, ilaç tedavisi, mutlaka hekim gözetiminde bazı ilaçların kullanılması ve zaman içerisinde fizik tedavi uygulamaları, işte sıcak uygulamaları, o bölgeye masajlar ile yüz felci düzeltilebilir. Eğer tabii ki bir tümöral bir durum söz konusuysa ya da kulak iltihabı varsa bunun mutlaka uzman hekimler tarafından değerlendirilip tedavisinin de mutlaka ona göre yapılmasında fayda vardır. Ancak daha önce belirttiğim Bell's palsy dediğimiz, yani iyi huylu kendiliğinden oluşabilen yüz felci tedavi ile yaklaşık 15-20 gün ila 3-5 ay içerisinde kendiliğinden düzelir ve bir sekel bırakmaz, yani bir kalıntı bırakmaz. Belki biraz o tarafta ağız kenarında zayıflık, güç kaybı olabilir ama bu da zaman içerisinde ortadan kalkabilecek bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli dinleyiciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Bugün sizlere yüz felci, yüz felci sebepleri ve yüz felcinde tedavide neler yapıyoruz onlardan bahsettim. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu, bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu mutlu günler dileğiyle. Hoşçakalınız.
4: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: koca istikbalim.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüyefem Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Andü FM.
1: Kamu spotu.
2: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Kamu spotu.
2: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
3: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
2: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
3: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
2: Yapabileceğime inandılar.
3: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
0: Adüya FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen En Özel Şenlik Programı'na katıldı. Programla ilgili Rektör Keleş, En Özel Şenlik Programı'na katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Özel bireylerimizin sahnelediği halk oyunları gösterileri, çevre bilincini yansıtan atık kıyafet defilesi ve birbirinden güzel etkinlikler hepimize ilham kaynağı oldu. Sevginin, dayanışmanın ve farkındalığın ön plana çıktığı bu anlamlı organizasyonda emeğe geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Engelleri birlikte aşabileceğimize, kapsayıcı ve güçlü bir toplumun ancak dayanışmayla mümkün olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu spotu.
1: Eksik değil, farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla, yeter.
4: Otizmi erken tanı, yeter.
5: Otizmliği eğit, yeter.
6: Otizmliği hayata kat, yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir, yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani bayrağı ele geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarını imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler, kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Biller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adüya FM'de Türk Sanat Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
3: Keşke dememek için

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.
1: İkimiz de acemi birer aşıktık o zamanlar. Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun. Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde. Ve yağmur gibi akıp giden yıllardan geriye ne kaldığını bilmiyordum. Seni tanıyana kadar. Ama farkındaydım yine de. Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş çıvıltısıyla uyanırdım her sabah. Şimdi ise kırılgan mektuplar yazıyorum. Hangi adrese göndereceğimi bile bilmeden. Malumun olsun, ben sende ülkemi sevdim. Hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri. Ben sende yolları sevdim. Dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla kaplı yolları. İkimiz de acemi birer aşıktık aslında. Ve çoğu defa ne yapacağımızı bilmeden serseri dolaşırdık sokaklarda.

öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

gözüm dolardı bazen uzak denizlere. Gözlerin, güzel gözlerin. Böyle mi olacaktık biz hayat yolunda seninle? Böyle mi yanacaktık? Bunca seneden sonra buyurun İstanbul. Söylenecek onca söz, anlatacak onca hikaye varken gözlerine bakıp sadece merhaba diyorum sana.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

unutmadım hiç hiçbir şeyi, sana değişmedim, her şey hala sen. Hep sevdim seni, hep seni sevdim, arttın eksilmedin, mevsim hala sen. Bir gün bir caddede karşı

dedim, arttın, eksilmedin. Mevsim hala sen. Bir gün bir caddede

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yeterim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.